0: kaybeden aşktan.
1: Sinerji Gece.

0: Sinerji Gece.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: geç kalmış.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı. Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

Günaydın, birinci sayfaya hoş geldiniz. 5 Haziran 2026 Cuma sabahında radyonuzda birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri bu programda duyma imkanına sahip olacaksanız programımıza hoş geldiniz bir kez daha. Ve sıcak gelişmelerle programımıza başlayacağız. Gündem yoğun, bu yoğun gündemi sizlere aktarmaya çalışacağız. Orta Doğu'ya gidelim. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Amerika ile İran ve İsrail geriliminde son dakika gelişmeleri deniliyor. İran'ın bir Amerikan askeri personelini öldürmesinin savaşa geri dönülmesine neden olup olmayacağına yönelik bir soruya cevap verdi Trump. Eğer Amerikan askerleri öldürülürse buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim cevabını verdi. Diğer yandan İran dini lideri Müçteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rıza'yı Amerika-İran arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik mutabakat zaptı taslağında hala açıklığa kavuşturulması gereken belirsizlikler bulunduğunu belirtmiş. İran mutabakat zaptında belirsizlikler var diyor. Trump ise savaş sorusuna yanıt verdi. Eğer bir Amerikan askeri öldürülürse buna çok hızlı bir şekilde karşılık veririm. Savaşa tekrar dönebiliriz ifadelerini kullandı değerli dinleyenler. İran'dan Lübnan vurgusu da var. İsrail çekilmeden barış olmayacak ifadeleri var. İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Uluslararası kurumların, ülkelerin ve dünya halklarının karşı çıkmasının Tel Aviv yöneticileri üzerinde hiçbir etki yaratmadığını, Amerika'nın müdahalelerinin de İsrail'in işlediği suç ve soykırımlarda artıştan başka bir sonuç vermediği belirtilmiş. Lübnan halkı gaspçı rejimin savaşta başaramadığını, çocuk katili Amerikan rejimi tarafından dayatılmış bir sözleşmenin desteğiyle başarmasına izin vermeyecektir ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Ankara'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Ankara Valiliği başkente gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 9 ilçeyi kapsayan düzenleme kapsamında kritik görevlerde bulunmayan kamu personelinin 6-12 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu. Valilik tarafından böyle önlem alınmış durumda. Altındağ, Çankaya, Etimeskut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yeni Mahalli ilçelerinde yer alan tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli personellerin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtilmiş. Ankara Valiliği

farklı geliş gidişlere neden olacak hiçbir özel ve resmi kapalı ya da açık alan mitingine izin verilmeyeceği de belirtilmiş. Hassas bölgelerde düğünlerin de iptal edileceği belirtilmiş. İlgili ilçe kaymakamlıkları da gerekli açıklamaları yapmışlar değerli dinleyenler. NATO zirvesine günler kala önemli açıklamalar yapılmış Ankara Valiliği tarafından.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Netanyahu, İHA saldırısından kurtuldu deniliyor. Hizbullah, Kuzey İsrail güvende değil denilmiş bir açıklama yapılmış. Hukuk dünyasında uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kritik karar mevcut sistemi kökten değiştirecek nitelikte yeni bir süreci başlattı. Kararın ardından gözler hem devam eden nafaka dosyalarına hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önümüzdeki 9 ayda atacağı adımlara çevrildi. Peki bu karar gerçekten neyi değiştirecek, kimleri nasıl etkileyecek, mevcut nafakalar devam edecek mi? 6 soruda mercek altına aldık deniliyor Hürriyet.com.tr'de İsmail Sarı'nın özel haberi okurlarıyla buluşturulmuş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile imza töreni gerçekleşti. Bu tören sonrası ortak basın toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz ifadelerini kullanmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 3 milletvekilinin dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini duyurdu. Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi deniliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine, detay haberlerini sizlere aktarmaya. Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi, Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral'la anlaştığını açıkladı ve bir fotoğraf paylaşılmış. Hakan Safi, ilk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek ifadelerini kullanmış. Merih Demiral'a teşekkür ederim, yapacaklarımı açıkladıktan sonra seninle her yerde olurum başkanım dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim ifadelerini kullandı. Başkan seçilirsem Luis Suarez gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek ifadelerini kullandı Hakan Safi. Porto başkanıyla da görüştüğünü ve Suarez'i transfer etmek istediğini, bunu da başardığını belirtmiş Hakan Safi'nin açıklamaları var bu yönde değerli dinleyenler. Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye de birlik çağrısı gelmiş. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eski Başkan Ali Koç'la Başkan Adayı Hakan Safi'ye birlik çağrısında bulundu. Yıldırım seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gelin birleşelim diyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum. Buradaki amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak, giden kötü gidişatı durdurmak. Bu ayrışma Fenerbahçe'yi kötü ve zor günlere götürür" ifadelerini kullanmış. Yine Fenerbahçe ile ilgili bir haber. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlandı. Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan yasa dışı bahis reklamı yapılan maç yayınlarına yönelik tespitler istendiği de kaydedilmiş haberin detayında.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Dışişleri Bakanlığı İsrail'in işgali altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadığını da duyurmuş değerli dinleyenler. Trabzonspor kabların maliyetini kapa bildirdi. Trabzonspor Benfica'dan sol bek oyuncusu Sidney Lopez kabların transferini kapa duyurduğunu belirtmiş. Bonservis bedelinin 7 milyon euro 3 taksitle sözleşme süresinin 5 yıllık ve maaşının da yıllık 1.3 milyon euro olacağı belirtilmiş Trabzonspor Kulübü tarafından değerli dinleyenler. Az sonra gazetelerimize bakacağız. Gazetelerimizde bugünün haberlerine, bugünün birinci sayfa haberlerini sizlere aktaracağız. Şimdi Samsun'a gidelim. Samsun'da Terme'de AK Parti meclis üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kemalistlere yönelik hakaret içerikli ifadeleri tepkilere yol açmıştı. Paylaşımın meclis gündemine taşınmasının ve CHP'nin suç duyurusunda bulunmasının ardından Eker'in istifa ettiği duyuruldu. Söz konusu paylaşım Terme Belediye Meclisi toplantısında da gündeme gelmişti ve CHP'li meclis üyesi Neslihan Özdemir paylaşımı kürsüden okuyarak tepki göstermişti. Gerginliğe neden olmuştu bu paylaşımın sonrası CHP grubu meclis salonunu protesto etmek için terk etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisini umumi bir çıkarım diyerek savunan Eker ise muhalefeti gündem oluşturmaya çalışmakla suçladı. Oda TV'nin aktardığı habere göre mecliste yaşanan protestolar ve CHP'nin suç duyurusunun ardından meclis üyesi Rümeysa Eker, AK Parti üyeliğinden ve Terme Belediye Meclis üyeliğinden istifa etmiş. Rümeysa Eker'in istifa etmesi onun yazdıklarının unutulacağı anlamına gelmiyor. Öyle ki halkın tüm kesimlerini hedef alarak paylaştığı bir metin, işte her önüne gelene bir makam, bir mevki verilince böyle kafasına göre sosyal medyadan ona buna sallamayı sürdürür. Rümeysa Eker'in paylaşımını da sosyal medyadan çok fazla kişi gördü ve tepkisini dile getirmiş değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı yeni rapora göre güvenli olmayan gıdalar her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına ve 1,5 milyon ölüme neden oluyor. Raporda en yüksek risk grubunun 5 yaş altındaki çocuklar olduğu da vurgulanmış değerli dinleyenler. Sivas'ta dün akşam saatlerinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 2 kişinin yaralandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Ankara'da NATO önlemleri denilmiş, o tarihlerde yasaklar başlıyor denilmiş, programımızda aktarmıştık. Ankara Valiliği kentte düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde 6-12 Temmuz tarihleri arasında konser şenlik, mezuniyet töreni ve panel gibi tüm kamuya açık etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca o tarihlerde görevli olmayan tüm kamu personelin de idari izinli sayılacağı belirtilmiş değerli dinleyenler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel destek ve danışma ziyaretinde bulunan Almanya Sosyal Demokrat Partisi heyetini kabul etti deniliyor. CHP'li 3 isim Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Özgür Özel ayrıntısı denilmiş. Kılıçdaroğlu'ndan tam gaz arınma deniliyor. Mahkemeden Yerebatan sarnıcına ilişkin karar yürütme durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mahkemede bu kararı durdurma, bu yürütmeyi durdurma kararı verdi. Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması, Aykut Kocaman'la görüştüm deniliyor. Yaptığı açıklamayla hedef almıştı. Bahçeli ile Özel'in samimi anları denilmiş. Hakan Safi transferi duyurdu. Merih Demiral'a teşekkür ederim ifadeleri var. CHP'li Yavuz Yılmaz'dan Esenboğa'da yeni kule iddiası var. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Gazetelerimize bakacağız. Bugünün gazetelerinde hangi haberler yer alıyor? Manşetlere göz atacağız değerli dinleyenler. İlk olarak Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda manşette nafaka var. Nafaka için top mecliste deniliyor. Anayasa Mahkemesi boşanma halinde yoksulluğa düşecek eş için ödenen süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Meclis Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını dikkate alarak yeni bir nafaka yasası hazırlayacak. 3 yeni model üzerinde duruluyor denilmiş. Hükümete 9 ay süre tanındı. Tartışılan 3 model deniliyor. Meclisin 9 ay içinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ışığında yeni bir nafaka modeli oluşturması gerekecek. Yeni düzenlemenin süreli nafaka, evlilik süresine göre kademeli nafaka veya tarafların ekonomik durumuna göre nafaka gibi farklı modeller içerebileceği tartışılıyor. İptal kararı yoksulluk nafakasını ortadan kaldırmıyor. Yoksulluk nafakası devam edecek ancak ömür boyu olmayacak denilmiş haberin içeriğinde değerli dinleyenler. Şebnem Ferah konserine yer verilmiş, ambalajı getir 1 liranı al deniliyor. Afrika'nın kara gün dostuyuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijer Devlet Başkanı'nı ağırladı denilmiş. Zeyrek'e 950 bin euro verdim. Kamunun alacağına yapılandırma geliyor. Selahattin yine sözünü tutmadı denilmiş. Polis yeniden Ankara'ya gitmek isteyen madencilerin yolunu Beypazarı'nda kapattı. Ankara'ya ulaşan 36 madenci şirketin önünde eylem gerçekleştirdi. Madencilerin eylemine Özgür Özel tip lideri Baş, Zafer Partisi lideri Özdağ ile DEM Parti ve İYİ Parti yöneticileri de destek verdi. Yıldız Holding Başkanı Sebahattin Yıldız, maden çalışanlarının Nisan'da verdiği ödeme sözünü henüz tutmadı. İşçiler yine eyleme başladı deniliyor. Kaputaş artık izmaritsiz denilmiş. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek deniliyor. Haber başlıklarıydı Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Bir diğer gazetemize göz atacağız. Az önce Hürriyet gazetesini aktardık sizlere. Şimdi ise Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasına bakalım. Yeni parti planı Kılıçdaroğlu'yla seçime gidilmesi olasılığına göre şekillenecek. Hedef sandık güvenliği deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararıyla yönetime atanan Kemal Kılıçdaroğlu kanadı, parti kurultaya gitmezse seçime girme yeterliliğini kaybeder uyarısını gerçekçi bulmayarak yorumunun siyasi olduğunu savundu. Özgür Özel kanadı ise kurultay talebinin parti meclisinde dile getirileceğini belirterek parti seçimsiz yönetilemez ifadeleri var. Yeni parti olasılığı gündemde deniliyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultayı zamana yayma tutumu, Özel ve ekibinin siyasi ve hukuki tüm yolları tükettikten sonra mücadeleyi başka bir partiyle sürdürme olasılığını arttırdı. Özel cephesi Kılıçdaroğlu'nun gelmesinin nedeninin AK Parti iktidarını sürdürmek olduğunu, en büyük sıkıntınınsa sandık güvenliğinde yaşanabileceğini dile getiriyor. Sarıhan ve Kart azledildi, butlan yönetimi CHP'lileri biçiyor denilmiş, biz bittik yeter artık deniliyor. 3 bakanlığın garantör olmasına karşın Yıldızlar Holding'in ücretlerini vermediği maden emekçileri şirket önünde eylem yaptı. CHP lideri Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın destek verdiği eylemde emekçiler biz bittik yeter artık dedi. Özel'e yeni bir fezleke deniliyor. Şebnem Ferah özlemi bitti. Şebnem Ferah konserine yer verilmiş. Amerika'da İran çatlağı deniliyor. Haber başlıklarıydı. Yine kadınlara nafaka darbesi geldi denilmiş. 14 yıl sonra karar değişti deniliyor. Cumhuriyet gazetesi iptal edilen süresiz nafakayı darbe olarak nitelemiş değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
3: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Galatasaray mahkeme kararını duyurdu deniliyor. Galatasaray Kulübü Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun açtığı manevi tazminat davasının reddedildiğini duyurmuş değerli dinleyenler. Haber başlıklarımıza bakalım. Otomobil elektrikli motosiklete çarptı. 13 yaşındaki çocuk ağır yaralı deniliyor. Bursa'da silahlı kavga, karı koca hayatını kaybetti denilmiş. Nevşehir'de tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti deniliyor. Nevşehir merkezi 27 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 79 kişinin tutuklandığı aktarılmış. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı yeni rapora göre güvenli olmayan gıdalar her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına ve 1,5 milyon ölüme neden oluyor. Raporda en yüksek risk grubunun 5 yaş altındaki çocuklar olduğu da vurgulanmış değerli dinleyenler. Sivas'ta dün akşam saatlerinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 2 kişinin yaralandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Ankara'da NATO önlemleri denilmiş, o tarihlerde yasaklar başlıyor denilmiş, programımızda aktarmıştık. Ankara Valiliği kentte düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde 6-12 Temmuz tarihleri arasında konser şenlik, mezuniyet töreni ve panel gibi tüm kamuya açık etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca o tarihlerde görevli olmayan tüm kamu personelin de idari izinli sayılacağı belirtilmiş değerli dinleyenler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel destek ve danışma ziyaretinde bulunan Almanya Sosyal Demokrat Partisi heyetini kabul etti deniliyor. CHP'li 3 isim Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Özgür Özel ayrıntısı denilmiş. Kılıçdaroğlu'ndan tam gaz arınma deniliyor. Mahkemeden yere batan sarnıcına ilişkin karar yürütme durduruldu. CHP'li Yavuz Yılmaz'dan Esenboğa'da yeni kule iddiası var. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız değerli dinleyenler. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karaman hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. Haftayı bu programla kapatıyoruz. 5 Haziran 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Kısa bir aramız olacak. 8 Haziran Pazartesi sabahı bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. O güne kadar iyi hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Kurban Bayramı tatilinde D100 karayolu, otoyollar, köprüler ve havalimanlarında rekor trafik yoğunluğu yaşandı. Milyonlarca vatandaş seyahat etti, uzun kuyruklar oluştu. TOKİ 64 ilde 20 bin konutu 15 Haziran'da kurasız satışa çıkarıyor. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler peşin ve vadeli ödeme seçenekleriyle sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinde yapılacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık mektup yazarak savaşın kalıcı ayrılığa yol açtığını, ateşkes için müzakerelere hazır olduklarını ve kararın Putin'de olduğunu belirtti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilen tüm kararları iptal etti. Mahir Polat başkan seçildi. İptal edilen ihraçlar Yargıtay'a bildirilecek ve eski üyeler partiye dönecek. Hatay'ın Antakya ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltaoğulları boğuldu. Arkadaşları 112'yi arayarak yardım istedi. Ekipler sudan çıkarıp hastaneye kaldırdı ancak çocuk kurtarılamadı. Otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı ve trafik kontrolü sağlanıyor. Bursa Yıldırım'da kimliği belirsiz saldırgan, evlerinin önünde tartıştığı HD ve eşi YD'yi silahla vurarak öldürdü. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı, şüpheli kaçtı. Spor. Trabzonspor Benfica'dan Sidney Lopes Cabral'ı 5 yıllığına transfer etti. Yıllık 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödenecek, fesih bedeli 7 milyon avro olarak belirlendi. Galatasaray Roland Sallai için 15 milyon euro talep ediyor. Macar futbolcu İngiltere ve Almanya'dan talipleriyle milli takım kampında yer alıyor. A milli kadın voleybol takımı FIB-B Milletler Ligi'nde Hollanda'ya 3-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Saliha Şahin sakatlanınca tedbir amaçlı dinlendirildi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 9 kuruştan, gram altınsa 6.644 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sivas'ta parçalı ve çok bulutlu. Sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta ise parçalı ve çok bulutlu hava. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namusun ay muhabbeti ki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Murat Başaran'la yaptık. Manyak severim radyonuzdaydı. Vatana, millete, diş temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Haberi olsun. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

0: Bora Duran başkan radyonuzdaydı. Hoppa.
1: Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki. Bak karşında duruyor.
0: Efendim bakınız, bir fok balığından bahsedeceğiz sizlere. National Geographic bölümü. Yakalanmaktan kurtulan fok karakola gitti. Böyle anlatıyorlar değil mi onlar? Polis ekipleri hayvanın yardım için geldiğini söyledi. Ne ejderiydi o, bir şey ejderi var. O, hep o geliyor benim aklıma. Amerika'nın Massachusetts eyaletinde bir gölette gezinen. Oğlum gölette ne işin var senin? Sen fok balığısın ya, orada ne işin var? Ve yakalanmaktan paçayı kurtaran fok karakola giderek teslim oldu. Bu hayvanlar alemi iyice şaşırdı arkadaşlar. Yani saçma sapan hareketleri var artık, yakıştıramıyorum ben. Hani bir ağırlıkları falan kalmıyor bak. Bir karizmaları falan kalmıyor. Ne işin var senin orada ya? Shoe göletine girdiği için Shoe Bert adı verilen boz fok yakalandı. Hayvan ilk kez 2 hafta önce gölette görüldü. Beverly'deki gölette görüldü. Fokun denizden nehir ve drenaj boruları sayesinde gölete geldiği düşünülüyor. Artık orada neden kaçtıysa huzuru gölette bulmuş hayvan. Lakin öyle olmuyor o işler. Hızla bölge sakinlerinin gözdesi olan fok için göletten uzak durulması istendi. Evet, sevimlilerdir foklar ama yine de yabani bir hayvan, yani yakaladı mı affetmez. Ve boş alana ihtiyacı var demişler. Bununla birlikte hayvanı yakalamak için itfaiyeciler ve yaban hayatı uzmanları bir operasyon düzenlemiş, başaramamışlar. Robert bir sonraki gün göletten çıkıp bir otoparkın içinden geçerek polis teşkilatı binasının yanına geldi ve teslim oldu. Yaklaşmayın, çocuğumu keserim. Polis tarafından yapılan açıklamada fokun yardım için karakola geldiği ifade edildi. Abi bunlar beni kovalıyor, bir bakın şunlar artık ya. Şurada evin dırdırından uzaklaştık. Bak nehirlerden geçtik. Drenaj borularından geçtik. Buraya geldik huzur bulmaya. Burada da siz çıktınız ya. Bir rahat verin ya. Bir Allah aşkına bir bırakın ya. Yaban hayatı uzmanları, itfaiyecilere ve gece vardiyasındaki bütün polisler hayvanla ilgilenmiş. İşte bak orada da hayvan bunalmış. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan boz fok, Connecticut eyaletinde Maestic Aquarium'a gönderildi. Akvaryumun hayvan kurtarma programının müdürü Sarah Callen, fokun muayene edileceğini ve daha sonra doğaya salınacağını bildirildi. Bence aynı gölete bırakın. Yani o döneceği varsa oradan geri döner o. Kim bilir neler çekti. Nasıl bir aile baskısı içerisindeydi ki kaçtı. Tipik, enerjik, 4 yaşındaki bir boz fok gibi davranıyor. Foku diğer fokların yakınında sessiz ve tenha bir yere bırakmayı planlıyoruz demişler uzmanlar. Evet, hani direkt yanlarına koymamanız evet iyi olur. Çünkü belli hayvan bir şeyden bunalmış, kaçmış. Evini bırakmış artık. Nasıl bir dırdır varsa orada veya nasıl bir baskı altındaysa, neler çekti kim bilir, bilemeyiz biz onu. Hayvan oradan kaçmış. Direkt olarak kalabalığın içine bırakmayın. Kenara bırakın, gideceği varsa o gider zaten. Polis karakoluna sığınmak nedir ya? Sen foksun arkadaş yani. Ne işin var senin polis karakolunda? Bir de fotoğraf da paylaşmışlar. Karakolun bahçesinden. Orada bekliyor. Gelin bana yardım edin diye.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
2: Başlayalım mı?
3: Tabii başlayalım.

Kaniza. Kutu Kutu radyonuzdaydı. Sevgili kadınlar, bakınız, erkekler bu davranışlara karşı koyamıyor denmiş. İşte baştan çıkaran 5 hareket. Ya. Bizimki zaten direkt olarak hazır. Bu 5 hareket mi? Biz evet, kolay baştan çıkmıyoruz efendim yani. Erkekler olarak biraz nazlıyız. Yani emek vermeniz gerekiyor, uğraşmanız gerekiyor sevgili kadınlar. Öyle kolay mı canım, sen ne yapıyorsun? Sen ne sanıyorsun bizi? Ben sayayım o zaman baştan çıkaran 5 hareketin ilk birkaç tanesini. Nefes alışverişiniz. Kalbinizin atıyor oluşu. Nabzınızın atıyor oluşu, bak ilk üçünü ben söyledim. Dördüncüsünü de söyleyeyim, tamam. Var oluşunuz efendim. Hani orada varsan tamam o iş. Beşincisini çok merak ediyorum. Neler var bakalım. Erkekler bazı davranışlara asla karşı koyamıyor. Öyle kalıyoruz ya. Mesela o davranışı gördük ya, öyle kalıyorsun yani. Tepki de veremiyorsun. Çünkü vereceğin tepki... hani o ana kadar sergilemiş olduğun oradaki hani salon beyefendisi modunun çok dışında. İç güdüler çünkü ortaya çıkmaya başlıyor. Sen mesela o ana kadar işte sanat üzerine belki konuştun. Hani öyle bir ortamdasın. Hani böyle filmlerden falan bahsedilir. Müzikten bahsedilir mesela. Öyle bir ortamdasın. Kitaplardan konuşuyorsun falan. Öğrendiğin böyle cümleleri falan sarf ediyorsun arda arda. Sonra o baştan çıkma şeysi olduktan sonra bizim işte o mod değişiyor. İlkel erkek dürtüsü ön plana çıkıyor efendim. Enteresan sesler. Böyle bir hani goril gibi mesela, böyle göğüse vurma isteği, böyle pat pat pat pat pat pat pat falan diye. Hani o şey, mod değişiyor orada. Eğitiminin ne olduğunun önemi yok. Bu dediğim şey başka bir şey. Yani eğitimli olmuşsun olmamışsın fark etmez. Neler varmış mesela? Bazı davranışları asla karşı koyamıyor diyor erkekler için. Neymiş onlar efendim? Onu arzuladığınızı hissettirin diyor. Yapma. Bak işte bunu yapma, bak bunu yapma. Bunu mesela nasıl hissettirebilirsin? Ben onu sana söyleyeyim. Bir kere mesela baktın ya, biz onu öyle algılıyoruz zaten. Hani mesela ortamdasın, çok alakasız. Hani şey, seni mesela biz kesiyor iken o sırada bir göz göze geldi ya, biz zaten onun öyle olduğunu düşünüyoruz ki. Ha, hayatınızdaki erkeğe diyor, onu ne kadar çok istediğinizi hissettirin diyor. Gün içerisinde ona telefon açın. Oo, bu sıkıntılı. Çok konuşmayın ama telefonda. Ve ne kadar özlediğinizi anlatın. Ya da yanınızdayken ona ufak temaslarda bulunun. Yapma. Bu arama konusu yalnız çok işe yaramaz. Ben size söyleyeyim bak. Hani sürekli böyle bir telefon açma, telefon konuşma. Neden? Burada da bilimsel başka bir gerçek ön plana çıkıyor çünkü. Kadınlarla erkeklerin gün içindeki konuştuğu kelime sayısı. Hep bu örneği veriyorum size. Kelime sayısı mesela, erkekler günü 5000 kelimeyle tamamlıyorsa kadınlar 3 kat daha fazla kelime kullanması gerekiyor. 15.000. Bu bilimsel böyle yani, 3 katı. Rakamlarda takılı kalmayın. Öyle rakamlar, hani 5000 ise erkek, kadın 15.000. O şekilde oran anlaşılsın diye söylüyorum. Doğal olarak şimdi sen çok konuşacaksın telefonda. Hani erkek bir süre sonra hani acaba arzulamasaydı daha mı iyi olurdu diye. Bak, parfüm seçimi önemli demiş. Kokunuz her zaman akıllarda kalır. Bu sebeple partnerinizi etkilemek için doğru ve farklı olan bir parfüm tercih etmeniz gerekir demiş. Teninize uygun, güzel kokan bir parfüm sürerek karşınızdaki erkeğin yanından veya önünden bir kere geçerseniz ikinciye zaten geçmeniz. Dikkatini çekebilirsiniz demiş. Güzel kokular her zaman partnerinizi kışkırtır diyor. Tabii burada da işin ekonomik tarafı da ön plana çıkıyor. Ama her ne olursa olsun mümkün olduğu kadar şu çakma parfüm olayından uzak durun. O kendini belli ediyor çünkü yani.
Konuşmaktan çekinmeyin diyor. Tabii ya. Erkeği baştan çıkaran önemli detaylardan biri de konuşmaktan geçer diyor. Aman yarabbi konuşuyor. Vallahi konuşuyor. Sevdin de mi? Resmen konuştu. Birlikte olduğunuz bir erkekle her şeyi açıkça konuşun diyor. Farklı şeylerden bahsetmek, düşüncelerinizi paylaşmak erkekler tarafından çok etkileyici bulunur demiş. Kişisel bakımınıza özen gösterin diyor. Yani evet, bu genel olarak her iki tarafın da uyması gereken bir şey. Erkekler kendine bakan ve kendiyle ilgilenen kadınlardan çok hoşlanır demiş. Güzel bir makyaj, bakımlı ve sağlıklı saçlar, yumuşak eller ve temiz bir giyim erkekleri hemen etkiler diyor. Yoksa etkilenmiyoruz. Son olarak ilk adımı atmaktan çekinmeyin demiş sevgili kadınlar. Kadınlar ilişkilerinde her zaman bir erkeğin ilk adımı atmasını ister diyor. Ancak bazı erkekler ilk adımı atmaktan çekinmeyen cesur kadınları çok etkileyici bulur. Zahmetli olmuyor çünkü. Öbür türlü ilk adımı atacaksın. Bir de ilk adımı atmadan önceki ön hazırlık var efendim. O asıl yoran şey. Hani emin olman gerekiyor. Hani senden hoşlanıyor mu falandı filandı bilmem neydi. İlk adım meselesi önemli. Hoşlanıyorsan git konuş. Öyle oldu mu bizim işimize geliyor. Tabii doğal olarak daha çekici geliyor böyle bir kadın. İlk adımı atmak demek kişinin sevgisini, isteğini ve arzusunu karşısındaki bireye belli etmesidir. İlk adımı atıp sevgi, ilgi ve arzuyu belli etmek kadını nasıl heyecanlandırırsa erkeği de heyecanlandırır diyor. Bir de mesela kadının böyle bir şeyde reddedilme ihtimali çok düşük. Hani mesela kadın ilk adımı attı, erkek ya kusura bakmayın ama ilgimi çekmiyorsunuz diye bir şey. Hani öyle bir baba yiğit pek yok. Hani sen ilk adımı attıktan sonra sana koşarak gelmeyecek olan bir erkek pek yok yani. Ondan dolayı da reddedilme ihtimaliniz %1 belki. Biz bundan da çekiniyoruz. Bizim çünkü reddedilme ihtimalimiz, hani hiçbir şey olmasa bile reddedilebiliyorsun mesela. Hal böyle olunca daha garanti olur yani kadının ilk adımı atmış olması. Evet, bunlarmış sevgili dinleyenler. Erkekleri baştan çıkaran, asla neydi hayır diyemediğimiz, karşı koyamadığımız şeyler. Onu arzuladığınızı hissettiriyorsunuz, parfüm seçiminize dikkat ediyorsunuz, konuşmaktan çekinmiyorsunuz, kişisel bakımınıza özen gösteriyorsunuz, ilk adımı atmaktan çekinmiyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman tamam, hop biz de yelkenler o an fora oluyor, haberiniz olsun.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yaman

0: Paketin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı Girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

Yılların şarkısı Jale kolay kolay radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, huzurlu bir hayat için bu işaretleri görmezden gelmeyin diyor. Para. Huzurlu bir hayat için, yani günümüzde en önemli unsurlardan bir tanesi de işaretlerden bir tanesi para efendim yani. Şimdi böyle dediğim zaman mesela bana paracı mısın falan filan diyorlar ama alakası yok. Gerçekçiyim. Yoksa yapı gereği esasında paradan nefret eden insanlardan bir tanesiyim ama para benden nefret etmiyor. Yani para sürekli gel gel gel deyince her zaman etrafımızı saran farklı bir enerji türleri bulunur diyor. Aman enerji. Var var enerji var da. Neymiş efendim bu işaretler? Tamam, özetleri geçelim. Özetler çok uzun. Sezginiz demiş mesela. İçinizdeki bir ses size yapmanız

gerekenleri söylüyorsa bu hissi görmezden gelmeyin diyor. Tamam, içimden bir ses yapmam gerekenleri söylüyor ama onları yapabilmek, yani teoride içimdeki ses bunları söylüyor ama pratiğe geçtiğimiz zaman sıkıntı büyük oluyor. Mesela içimdeki ses şu an diyor ki al kahveni, al kahveni, tekneye bin, şöyle bir denize açıl diyor. İçimdeki ses bunu diyor, bak şu an çok güzel. Şöyle bir uzan, bir hiçbir şey yapmadan bütün vücudunla böyle bir uzan diyor teknede diyor. De yani. Sezgileriniz sizi her zaman doğru noktaya götürür diyor. İçinizdeki ses bir şeyi yapmamanızı veya karşı çıkmamanızı söylüyorsa sezginizin ne dediğini dinleyin demiş. Ha. Bak orada yine çok farklı yerlere gider o, ben sana de söyleyeyim. O sezgi mesela bazen hani bir şey seziyorsun, bir şey hissediyorsun, düşünüyorsun. Ha, oradan git diyorsun mesela. İnsanların aşırı ilgisi demiş mesela. İnsanlar sizden kolay etkileniyorsa ve tavsiye için ya da sadece varlığınız için etrafınıza akın ediyorsa bu kaderinizde büyük bir şey olduğuna dair bir işarettir diyor. Kaderle maderle falan tamam işte, hani insanlar senden etkileniyor yani, ilgi duyuyorlar. Nedir, hani tipin güzeldir, fiziğin güzeldir, söylediklerin güzeldir, anlattıkların güzeldir. Bunun için illaki bu bir işarettir demeye gerek yok. Ha, insanları cezbetme ve sizi takip etmeleri için yönlendirme yeteneğiniz varsa elinizde bir lider veya hükümdar olma şansınız olabilir. Hükümdar olma. Hemen efendim beyliğinizi ilan ediyorsunuz. Oradan çalışmalara başlıyorsunuz. Hükümdar olacaksın çünkü yani içinden yani bu enerji var sende ya. Anlamsız olaylar demiş mesela. Başınıza gelen bir şeyin mantıklı olmadığını düşünme hatasına düşmeyin. Bu sadece düşüncelerinizin daha olumsuz hale gelmesine sebep olur. Başına gelen iyi ya da kötü her şeyin mutlaka bir sebebi vardır. Hayatınızda gerçekleşen her eylemin veya olayın arkasında mutlaka bir sebebin olduğunu aklınızdan çıkarmayın diyor. Korku hissi demiş mesela. Aniden hayatınızda olacak belirli bir şey hakkında endişeli hissediyorsanız duygularınızı ve hislerinizi dinleyin diyor. Yani o kötü olay olabilir diyor yani. Bu olay hayatınızı farklı şekillerde tamamen değiştirebilir. Bu duygu çoğunlukla olumsuzdur ve böyle hissettiğinizde tüm gücünüze dikkatli kararlar almaya çalışmalısınız demiş. Ve son olarak içinizden gelen duygular. Duygular şelale. İçinizde bir dinginlik veya huzur duygusu çöktüğünde, aman efendim o dinginlik olmasın da, nihayet mutluluğa ve tatmine ulaştığınız yerde olduğunuzun evrenden bir göstergesidir demiş. Hani bir yerdesin mesela. Orada kendini iyi hissediyorsun. Öyle huzur var, hani böyle bir dinginlik var falan filan. Evren diyor ki sana, bak olman gereken yerdesin diyor. İyi burası diyor. Hayatınızın bu noktası size gelecekte asla kaybetmemeniz için bu mutluluğu sürdürmeye yönlendirecektir demiş. Mesela ben de Datça'ya gittiğim zaman bu oluyor. Böyle bir dinginlik, böyle bir huzur geliyor falan filan, böyle bir şey oluyor, bir tatmine ulaşıyorum orada ama çok kalamıyorum. Yani ikinci paragraf olmuyor çünkü. Ne demişti mesela ikinci cümlede? Hayatınızın bu noktası sizi gelecekte asla kaybetmemeniz için bu mutluluğu sürdürmeye yönlendirecektir. İşte evet, bir yönlendirme oluyor fakat bu ATM'ye doğru oluyor bu yönlenme. ATM'ye gittikten sonra diyorsun ki ha, artık ben eve doğru yönlendireyim kendimi. Memlekete gideyim diye. Çünkü hani harcadığın paraları falan hesapladığında otomatik olarak bir geri dönüş yönlendirmesi almaya başlıyorsun. İlk 100 metre ileriden U dönüşü yapın. İçindeki navigasyon konuşmaya başlıyor. Ondan sonra durmadan hızlı bir şekilde yani o oluyor maalesef. Bunlar mı sevgili arkadaşlar? İşe yarar mı bilmiyorum. Fakat ne olursa olsun bunların çoğunu yapabilmek için yine cüzdandaki hissiyatında belli bir seviyede olması gerekiyor açıkçası.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çaycığıyla. Yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: eylem, hayat devam eder radyonuzdaydı. Program da devam eder. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim, sevgiliniz aşırı kıskanç mıdır? Sevgili dinleyenler, sevgilisi olanlar. Ya da mesela sizde kıskançlık seviyesi nedir? Hani öyle bir mesela değerlendirdiğiniz zaman kendinizi yüzde kaç kıskançsınız? Hani az mı, orta mı, çok mu? Ya da mesela sevgiliniz keza o şekilde. Ve ilişkinin başlarında sevimli gelen bir özelliktir bu kıskanılma. Böyle bayağı bayağı kıskanılıyorum ya Rabbi. Tamam, seviniyorsun ama 2-3 hafta sonra sıkılacaksın o kıskançlıktan. Çünkü fazlası hastalıktır, hep onu söylüyoruz. Bak, sevgilisi aşırı kıskanç olan kişiler dikkat demiş efendim. Otello sendromu. Kıskançlığın patolojik hali olarak tanımlanıyor diyor. Kıskançlığın patolojik hali. Otello. Düzgün bir ilişkinin en belirgin özelliklerinden birisi de karşılıklı güven olarak tanımlanır. Bak, her insan kıskanır. Şimdi ilişkide kıskançlık olur. Ama bunun dediğimiz gibi seviyesi vardır. Yani bu hayatı karşı tarafa zehretmeye ve kendine zehretmeye dönüştüyse bu... Buna esaslı kıskançlık demek de çok doğru olmaz artık. Bu hastalık. Yani kıskançlıkla psikopatlık arasında ince bir çizgi vardır. İşte o çizgiye dikkat etmek gerekiyor. Dikkat etmezsen aman ya Rabbim beni çok seviyor, beni sahipleniyor falan filan diye bu maskenin arkasına saklanırsan ileride maalesef şiddet görme ihtimali çok yüksek olacaktır. Hatta bu cinayetlere kadar giden bir süreç olacaktır maalesef. Aşırı kıskançlık yaşayan kişilerde ciddi bir sahiplenme nedeni söz konusu olmaktadır diyor. Bu tür ilişkilerde aşırı sahiplenme tavrıyla sevgilisine kimi sahipleniyorsun ya? Sen kimsin? Bir de o var yani sahiplen. Sanki böyle karşıdakinin hani böyle anası babası ailesi yok. Sana mı düştü oğlum? Bak. Atar gidere gider. İnsan beyninde aşırı kuruntu yaratmakta diyor. Aşırı kıskançlık nedeniyle biten ilişkilerde Otello sendromu görülebilir. Otello sendromu yaşayan...
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
4: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

Tarkan'ı çok ağladım radyonuzdaydı. Allah ağlatmasın. Namütün ayı muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve şimdi Nil Kara İbrahim gir radyonuzda. Çok da güzel bir şarkı. İyi ki.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

ki o sen olsan bari radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit Unay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu. Bakınız, Japonya'dan heyecanlandıran açıklama denmiş. Dünya dışında yaşam var mı? Bu mu yani? Düşün, Japonya bunu soruyor mesela. Dünya dışında yaşam var mı? Ulan bir heyecan, bir heyecan. Değil, öyle değil tabii. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, JAXA. Dünyaya 300 milyon kilometre uzaklıkta olan asteroid Ryugu'dan elde edilen numunede su bulduğunu açıkladı. Nasıl, heyecanlandınız değil mi sevgili dinleyenler? Şu an eliniz ayağınız birbirine karıştı yani, titriyor. Aman yarabbim, su bulunmuş, eyvah. Oo. Uzmanlar buluşun yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı teorisini güçlendirdiğini belirtti diyor. Ya ben buna inanıyorum diyorum arkadaş. Ben farklı bir mantıkla bakıyorum. Dünya dışı yaşam mevzunu, hep söylüyorum bunu. Yani bir dünya galaksi, bir dünya yıldız, gezegen, ne bileyim uydu vesaire, sırf biz geceleri sevgiliyle el ele kol kola onlara bakıp romantik ortam şey alemlere dalalım diye olmamıştır yani. JAXA'dan yapılan açıklamada numune içinde bir kristal içinde hapsolmuş sıvı su keşfedildi. Bu su bir zamanlar Ryugu ana gövdesinde bulunan tuz ve organik maddeleri içeren karbonatlı suydu ifadeleri kullanılmış. Tam içebiliyor muyuz, temiz mi? Açıklamada mercan resifleri şeklinde kristallerin sıvı sudan büyüdüğünün altı çizilmiş. Japon bilim insanları numunenin ayrıca birçok küçük mıknatısa benzeyen ve doğal bir sabit disk gibi davranan, geçmişin manyetik alanını kaydeden manyetik mineraller içerdiğini de ifade etti. Burası önemli. Bu şimdi bende de mesela farklı ışıklar yandı şu an. Bu cümle önemli. Nasıl yazdınız bu cümleyi ya hiç durmadan? Uzmanlar buluşun anlamının yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı teorisini güçlendirdiğini ifade etti. Yani dünya dışında derken, hani dünya dışında oluşan yaşam mı dünyaya sonradan geldi? Ya da sonradan gelmiş olsa ne olacak peki? Hani diyelim ki dünyada böyle kendiliğinden oluşmadı. Hani dışarıdan bir yerden, ne bileyim işte böyle bir asteroid çarptı. Oradan su damlaları döküldü. Baktılar ki dünya bizim su için elverişli dedi. Dur ben biraz yer altına geçeyim dedi bir tane mesela. Su molekülleri dedi ki ben biraz yer altına geçeyim, orada takılayım. Biri dedi ki ya şurada bir çukur var, ben oraya gideyim, orada çoğalayım, deniz olayım. Biri dedi ki arkadaş ben deniz meniz olamam, çok sabit, ben hareketli bir suyum. Akarsu olayım, ben akayım gideyim dedi mesela. Böyle olmaz. Yani böyle olmuş olsa ne olacak? 2014 yılında fırlatılmış Hayabusa 2 uzay sondası. 2014 yılında dünyaya 300 milyon kilometre uzaktaki Ryugu asteroidinden numune almak amacıyla fırlatıldı ve 2 yıl önce numuneyi içeren bir kapsülü bırakmak için dünyanın yörüngesine geri döndü. Ben buradan çarşıya zor gidiyorum, adamlar bilmem neredeki asteroide gidiyor. Şuradan bir merkeze ineyim diyorum, ona üşeniyorum zaman zaman, ama ne ineceğim deyip uyuyorum. Millet asteroid geziyor. Neyse, yani böyle bir durum varmış. Hani bu ne kadar heyecanlandırabilir bilmiyorum. Bende çok büyük heyecan yaratmadı. Ya da mesela hani önemli olan dünyaya yaşamın nereden geldiğinden ziyade dünyadaki yaşamın nereye gittiğini tartışmak daha doğru. Günümüzde özellikle yani enteresan hayatlar yaşıyoruz. Ne yaşadığımız belli değil. Hani bunları oturup konuşmak ve yeni dünyalar bulmak esasında daha mantıklı geliyor bana. Yeni dünyalar buluyorlar bazen ama o da çok uzakta. Yakınından yok mu bunun ya? Hani böyle taşınabileceğimiz gibi bir durumda olunması. Mesela öyle bir şey, öyle bir haber çıksa. İşte bilmem kaç milyon ışık yılı falan filan diyorlar ya. Değil mesela. NASA yarın açıklama yaptı işte. 300 bin kilometre öteden. Bildiğimiz 300 bin. Dedi ki işte orada bir yeni dünya bulundu. Oraya yerleşebilir. Ben o zaman heyecanlanırım. Ama diğerleri çok büyük bir heyecan katmıyor bana yani. Kağıt atlara elim.

0: duvara duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimle senin.
2: Reklam.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Bazı aşklar yarım kalmalı radyonuzda. Efendim bakınız, sevgili kadınlar, en güvenilir ve sadık erkekler bu üç burçtan çıkıyor denmiş. Eğer sevginiz, işte eşiniz bu burçlardan biri ise kafanız rahat. Ya da böyle bir ilişki işte vesaire falan filan başlayacaksınız, bu üç burçtan olmasına dikkat edin yani. Hatta şey demiş bak, onlarla hemen evlenin diyor ya, hiç kaçırma. En güvenilir ve sadık erkeklerin çıktığı burçlara bakıyoruz. Hemen evlenmeniz gerektiği konusunda tavsiyede bulunan astrologlar şu şekilde sıralamışlar efendim. İlk sırada Boğa burcu erkekleri. Boğa burcu erkekleri ilişkilerde sadakate çok önem verir. Partnerleri güvenlerine ihanet edecek bir şey yaptıysa onları hemen terk ederler. Sevdiği kadına nasıl güven verebileceğini iyi bilir demiş Boğa burcu erkekleri. İkinci sadık burcumuz Yengeç burcu. Yengeç burcu erkekleri el kaldırsın. Yengeç burcu erkekleri aile kavramına önem verir. Mutlu bir yuvaya sahip olma dürtüsüyle partnerlerini el üstünde tutar. Yengeç burcu erkekleri hayatlarındaki insana her zaman dürüst ve sadık olur demiş. Yengeç de sadakate önem veriyor. Ve son burcumuz Oğlak burcu erkekleri. Oğlak burcu erkekleri ilişkide net olurlar ve sınırlarını iyi belirlerler. Partnerlerine karşı oldukça açık sözlüdürler ve onlardan da aynısını yapmalarını beklerler. Kendilerinin ve partnerlerinin bir ilişkiden ne istediklerine çok odaklanırlar diyor. Bir ilişkide ne istediklerine çok odaklanırlar demiş. Evet, Boğa burcu, Yengeç burcu erkekleri ve Oğlak burcu erkekleri sadakate en önem veren burçlar oluyor sevgili kadınlar. Biz kovalar olarak daha çok sakatata. Ciğer severim yani. Biz o konuya daha çok ağırlık veriyoruz, önem veriyoruz. Bence o da güzel bir şey, mantıklı yani. Kelle paça, işkembe vesaire falan. O da iyidir ya, onlar da limon falan, böyle sarımsak limon falan koyun, güzel oluyor. Hem sağlığa da yararlı şimdi baktığımız zaman, yani o tarafı da var. Biz yokuz efendim bu hususta. Yani bu gibi sıralamalarda zaten biz kovalar olarak hiçbir zaman yer almadık. Pekala, hayırlı uğurlu olsun.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Volkan Konak doğrudur radyonuzdaydı. Namıcın ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız onu sevgili dinleyenler ve tabii ki sosyal medyadan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdi Hakan Peker radyonuzda, unutuluyor mu aşklar?

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı'nda

0: Sokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

kalan, gündür devamı bu devran döner.

APO yan radyonuzda. Efendim bakınız, en acımasız burçlar belli oldu. Yanlış yapmamanız gereken 5 burç. Bundan sonra çevrenizde bu burçlardan birileri varsa çok daha dikkatli adım atın. Şöyle bakıyorum. Bıt bıt bıt bıt. Vallahi kova da var. Akıllı olun, söyleyeyim ben size. Zodyak kuşağında en acımasız burçlar belli oldu. Bu burçlar sizi kırsa bile bunu asla kabul etmeyip size karşı daha da acımasız olabilirler. Mesela bu burçtan birini kırdın, pardon, bu burçtan biri seni kırdı. Dedin ki ya beni kırdın geçen gün. Diyoruz ki hayır kırmadık, daha dur, bunlar bir şey değil. Şov yeni başlıyor bebeğim. Özellikle bu burçlara karşı hata yaptığınızda onların daha önce hiç görmediğiniz yönlerini göreceksiniz. Hangi burçlar bunlar? Bakın ilk sırada Koç burcu. Koç burçları çok çabuk öfkelenir. Onlara karşı kin beslediğinizde bunu size ödetmek için asla geri durmazlar. Hesaplaşmak için harekete geçerler demiş. Koç burçları asla yaptığı hataları kabul etmez. Her zaman haklı olduklarını düşünürler. İnsanları çok kolay manipüle edebilirler. Kızgın olduklarında tehlikeli olabilirler demiş. İkinci acımasız burcumuz Akrep burcu. Akrep burçlarını asla kızdırmayın. Onların öfkeleri çok korkunç olabilir. Birinden hoşlanmazlarsa her zaman uygulamaya hazır bir intikam planları vardır. Kontrol manyağı olan akrepler nasılsa bir şekilde her zaman haklıdırlar diyor. Akrepler baskıcı patronlar gibidirler. Ya sizi kontrol etmelerine izin verirsiniz ya da özgür olmanızın bedelini size ödetirler. Üçüncü burcumuz Aslan burcu. Aslan burçlarını ney utandırırsanız demiş. Onlarla olan işiniz tamamen biter. Aslan burçlarının en çok değer verdiği şeylerden biri de itibarları ve şöhretleridir. Aslan dürtüleriyle yaşar. Aslan size bir anda çok beklenmedik ve sert bir harekette, hakarette bulunabilir. Ve siz bir anda kendinizi tabiri caizse hayatınız için yalvarırken bulabilirsiniz diyor bak. Almış pençelerin altına can çekişiyorsun. Aslan burçları son derece acımasızdırlar ve bunu çevreye yansıtmaktan çekinmezler demiş. Dördüncü acımasız burcumuz İkizler burcu. İkizler burcu olanlar insanları kırdıklarının farkına varamazlar diyor. Genellikle bir hata yaptıklarında bunu umursamıyormuş gibi davranırlar. Kendi hatalarını kabul etmedikleri için haklı çıkmaya çalışırlar, sürekli konuşurlar ve seslerini yükseltirler. Sözlerini tutmamak ve gerçekleri kolayca inkar etmek onlar için alışılagelmiş hareketlerdendir demiş. Ve son acımasız burcumuz Kova burcu. Ya, çok böyle naif, kibar, dıştan bakıldığında böyle efendi görünüyoruz ama kimse sabrımızı zorlamaya uğraşmasın. Bak, Kova burcu onlara yapılan hataları hiçbir zaman affetmez. Bu durum da karşısındaki kişi için oldukça kötüdür. Çünkü savaş boyalarını sürmüştür artık bir kova ve acıması yoktur. Ver oradan Mehter Marşı ver. Ona hata yapan kişinin canını okuyana kadar bırakmaz. Yani böyle bir kere yaptı olmaz. Hani bir kere gitti böyle laf soktu bir şey değil. Süründürmemiz lazım. Kovalar aldatıcıdır. Nedir? Ama öyle aldatıcı değil bak. Kovalar aldatıcıdır ve bir kovanın yaptığı en vahşice şey budur. Yıkıcı bir burçtur. Böyle okudukça böyle bir kendi kendime böyle bir şey oluyorum. Böyle yükseliyorum. Konu yalan söylemek, kandırmak, duygularınızla oynamak, sizi görmezden gelmek ve terk etmek olduğunda hiç acımaları olmaz. Ne sandın? Bunlar efendim. Astrolojideki en acımasız burçlar. Karşınızda bu burçtan birisi varsa, şu an var. Dikkatli olmanızda fayda var, unutmuyor çünkü. Bir de kovada şey vardır, intikam soğuk yenen yemektir, yazarız deftere. Bugün bir şey oldu mesela, bugün cevap vermedik değil mi? Sen bitti sanırsın, bitmez. Biz bitti demeden bitmez efendi. Bak, Koç burcu, acımasız burçlar. Koç, Akrep,
Aslan, ikizler ve kova. Çevrenizde bu burçlar insanlar varsa huylarında sularında gitmeye dikkat etmenizde fayda var. Siz kendiniz için yani bak. Hani bizlik bir şey yok yani, tamamıyla kendiniz için.

0: Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Kurban Bayramı tatilinde D100 karayolu, otoyollar, köprüler ve havalimanlarında rekor trafik yoğunluğu yaşandı. Milyonlarca vatandaş seyahat etti, uzun kuyruklar oluştu. TOKİ 64 ilde 20 bin konutu 15 Haziran'da kurasız satışa çıkarıyor. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler peşin ve vadeli ödeme seçenekleriyle sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinde yapılacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi aylık %1,71, yıllık %32,61 artarken, Haziran ayı kira artış oranı %32,24 olarak belirlendi. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Mahkeme, süresiz nafakanın mülkiyet hakkı ve ölçülülük ilkesi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini hükmetti. Pegasus Havayolları'nın Ankara-İzmir seferini yapan uçağında powerbank'ten duman çıktı. Uçak taksi yolunda durdurularak yolcular acilen tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı, taşınabilir şarj cihazlarının uçakta şarj edilmesi yasaklandı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu hakaret davası için Silivri'den Anadolu Adliyesi'ne götürülürken aracın arızalanması nedeniyle cezaevine geri döndü. Duruşmaya Segbis üzerinden katıldığı dava 11 Eylül'e ertelendi. İstanbul merkezli 24 şehirde yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında 104 şüpheli gözaltına alındı. 350 milyon liralık mal varlığı, banka ve kripto hesapları bloke edilerek el konuldu. Bakan Gürlek mücadeleyi sürdürecek. Spor. Beşiktaş teknik direktörlük için Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşma yaptı. Başkan Serdal Adalı ve Italiano bugün İstanbul'a geliyor. İtalyan teknik adam hücum futbolu oynatıyor. Bernardo Silva Manchester City'den ayrıldıktan sonra Avrupa'dan istediği anlaşmayı bulamayınca geleceği için kararını Dünya Kupası sonrası erteledi. Trabzonspor Portekiz ekibi Vitoria'dan 22 yaşındaki sol kanat Noah Saviolo'yu 11,5 milyon euro bonservisle transfer etmek için İstanbul'a getiriyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 9 kuruştan, gram altınsa 6671 lira 8 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sivas'ta parçalı ve çok bulutlu. Sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta ise parçalı ve çok bulutlu hava. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
2: Düşkünlüğü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerine en önce gelip en son efendim o ayrılmasıyla da bilinen ve haram helal noktasında da çok titizliğiyle bilinen bir sahabi. Ebu Darda radıyallahu anh bu kişiye şöyle dedi: La tecal aleyye, hakkında hemen hüküm vermeye kalkma. Yani o öyle düşündü ya, onun dünya hırsına ait bir iş yaptığını düşündü ya, zannetti. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme, zira ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakul şöyle dediğini işittim diyor. Men gavese gavser lem ye'kul minhu ademiyyun ve la halkun min halkillahi azze ve celle illa kâne lehu sadakaten. Her kim bir ağaç dikerde ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, Yani bir ağaç dikti, ondan Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı ondan yerse muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur. Öyle buyurduğunu işittim diye cevap verdi. Yani onun derdi başka tabii ki, öbürünün düşüncesi başka ama onun derdi de daha başka. Yani yine bir sevap kazanma düşüncesi, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir isteğini, bir tavsiyesini yerine getirme düşüncesi, isteği. Sahabe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşvikiyle böyle ağaç dikiyor ve çevreyi yeşillendiriyordu. Çünkü canlı cansız, bütün varlıkların bir arada bulunduğu ve birbirini etkilediği çevre güzelleştirilmek ve daha iyi şartlarda bulundurulmak üzere insana emanet olarak verilmişti. Aslında yeryüzüne gönderilmeden önce de insanın bir çevresi vardı. İnsanlığın atası Hazreti Adem, altlarından ırmaklar akan yemyeşil bir cennette yaşamaktaydı. Tecri min tahtel enhar diye, değil mi? Enhar diye Rabbimiz Kerim kitabımızda ayet-i kerimelerde ifade ediyor. Altından ırmaklar akan cennet. Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Orada çevresiyle bizzat Yüce Allah tarafından tanıştırıldı Hazreti Adem aleyhisselam. Çevreyi anlama ve anlamlandırma sürecinin daha başlangıcında Allah-u Teala Hazreti Adem'e varlıkların isimlerini öğretti. Allah-u Teala yeryüzünde hayat serüvenine başladığı günden bugüne kadar çevresini tanıtmaya ve çevrenin taşıdığı anlamları hatırlatmaya hep devam etti. Ve en son elçi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği vahide de Allah çevreyi hem maddi nitelikleri hem de manevi karakterleri ile birlikte zikretti. Biraz evvel de ayet-i kerimeyi okudum. Rabbimiz orada şöyle buyuruyor. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah muhittir, yani her şeyi çevre çepe, çepe çevre kuşatandır. Allah, Rabbimiz böyle buyurarak değerli kardeşlerim, çevrenin yüce yaratıcı ile doğrudan ilişkisine dikkat çekmiştir. Yani çevrenin, yaratılan her şeyin, canlı, cansız, düşündüğümüz her bir varlığın Allah-u Teala ile bağlantısı vardır. Allah-u Teala öncelikle ne yapıyor ayet-i kerimede? Bize bunu anlatıyor. En küçüğünden en büyüğüne, evrendeki bütün varlıkların fiziki kıymetinin ötesinde manevi bir değeri de vardır. Evet, o bir ottur belki, o bir güldür, o bir meyvedir, o bir ağaçtır. Değerli kardeşlerim, fiziki yapısı olarak değişiktir. O bir cevizdir, fiziki yapısı olarak değişiktir. Fiziki olarak değişiktir ama hepsinin manevi bir değeri vardır. Zira göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Ne var ki insan onların tesbihini anlayamaz. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ. Rabbimiz öyle buyuruyor. Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ederler. Bunu Rabbimiz buyuruyor. Onları yaratan buyuruyor. Yoktan var eden buyuruyor. Bizi yaratan buyuruyor. Ve diyor ki bitkiler ve ağaçlar Allah'ı zikrederler. Nasıl? Onu biz bilemiyoruz. Rabbim onu siz bilemezsiniz diyor. onların nasıl zikirde olduğunu, Allah'ı nasıl zikrettiğini, Allah'ı nasıl andığını onu siz bilemezsiniz. Ama ne var ki onlar Allah'a secde ederler. Buradan da anlıyoruz ki değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bitkilerin ruhsuz, duygusuz, cansız ve amaçsız varlıklar olmadığını bize hatırlatıyor. Hepsinin bir amacı var. Hepsinin bir canı var. Hepsinin bir duygusu var ve hepsinin bir ruhu var. İşte Kerim kitabımız bize bunu hatırlatıyor. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hacıların terbiyelerine etrafta bulunan ağaçların eşlik ettiğini bildirmiştir. Terbiye getirirken de giden kardeşlerimiz hatırlarlar. Orada görevli arkadaşlarımız da bu meyanda bilgiler verirler. Müezzinin sesini işiten herkesin yanında ağaçların da kıyamet gününde müezzin lehinde şehadette bulunacağını yine haber vermiştir. Evet, o çok ulvi bir görev. Beş vakit Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'la başlayan o kutsal görev, beş vakit insanları Allah'a çağırmak, onlara seslenmek, haydin namaza, hayyâle salâ, haydin felâha, haydin kurtuluşa demek elbette muazzam bir görev. Hatta Allah Resulü sallallahu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da eğer halifelik görevinde olmasa müezzinlik görevini tercih etmeyi istediği de yine rivayetlerde bildirilir. Haliyle Efendimiz bakın yine ağaçların da kıyamet gününde müminlerin lehine, müezzinlerin lehine şehadette bulunacağını haber vermiştir. Demek ki onlar da duygulu varlıklar. Buna göre değerli kardeşlerim, çevre ilk olarak Allah'ın insanlara bir emanetidir. Çünkü insan canlılar içerisinde çevreyi en üst düzeyde algılayabilen varlıktır. Evet, bütün varlıklar bir amaç içindir. Bütün varlıklar canlıdır. Bütün varlıklar efendim ruhsuz değil de onların da bir ruhu vardır. Ama tabii insan aklıyla, iradesiyle kainatın halifesidir. Allah-u Teala onu kainata sorumlu kılmıştır. Emanet noktasında da böyle, emaneti de o yüklenmiştir değerli kardeşler. Emaneti de o yüklenmiştir. İnna aradnel emanete ale semavati vel ard diye başlayan ayet-i kerimede Rabbimiz bu gerçeği bize anlatır. Bu sebeple Allah duayı, göklerde ve yerde olan her şeyi insanın hizmetine vermiştir. Her şey insanın hizmetinde, tabiatta, duada. Ağaçlar böyle değil mi? Meralar böyle, hayvanlar böyle, bakın gemiler böyle, denizler böyle, gök böyle, yıldızlar, güneşler, güneş hepsi böyle. Hepsi insanın, dağlar, tepeler, yollar, hepsi insanın hizmetine verilmiş. Niye? Çünkü o kainatın halifesi. O görevini yaparken de elbette Allah-u Teala bütün nimetleri de onun ayakları altına sermiştir. Yeryüzünde emaneti yüklenen varlık olması sebebiyle de insanı sorumlu tutmuştur Rabbimiz. İnsanın dünyadan sorumlu olmasının bir anlamı da işte budur. Ayrıca içinde yaşamın devam ettiği şu dünyada hava, toprak ve su gibi doğal kaynaklar yalnız insanın değil, yeryüzündeki bütün canlıların ortak malıdır. Ama insanoğlu hep kendisinin gibi değerlendirir maalesef. O yüzden de bakın kavgalar, o yüzden de işte kaoslar eksik olmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار. Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar buyuruyor Efendimiz. Suda, merada ve ateşte. Müslümanların çayır, su ve ateş gibi doğal imkanları paylaşmak zorunda olduklarını söylerken bu gerçeğe de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret etmişlerdir. Dolayısıyla insanlar çevreye karşı bu bilinçle davranmak durumundadır. Yani çevre benim malım değil, çevre Allah'ın yaratmış olduğu bütün varlıklarının ortak malıdır. Bu duyarlılıkla çevreye yanaşmalıdır. Çevre ikinci olarak insanları Allah inancına ulaştırabilecek kanıtlar bütünüdür değerli kardeşlerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kudretini, ilmini, celal ve cemalini yansıtan muhteşem bir kainat tablosu sunulur. Birçok ayet-i kerimeler mevcut. Kainattaki her şeyin anlam yüklü olduğuna vurgu yapar. Üçüncü olarak çevre, Allah'a kulluk görevini yerine getirerek ebedi ahiret yurdunun kazanıldığı bir mekandır. Dolayısıyla bu açıdan da çevreyi geliştirip güzelleştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek için sorumluluk hissetmek her Müslümanın görevidir. Her Müslümanın görevi. Zira çevre bilinci, çevredeki bütün canlılar, doğal, tarihi, sosyo-kültürel ve estetik değerler hususunda daha duyarlı olmayı ifade etmektedir. Rabbimiz Kerim kitabımızda şöyle buyurur. Zahara al-fesadu fil berri vel bahr bima kesebet eydin nâsi biyuzîgahum ba'vallezî amilû leallahum yerciûn. Bakın bu muazzam yaratılan çevrenin, doğanın nasıl tarif edildiğini, kimler eliyle tarif edildiğini Rabbimiz nasıl dile getiriyor? İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Yani bütün bu bozulmaların sebebi kimdir? İnsanoğludur. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. Bütün bunlar sorumsuzca davranışlar sergileyerek çevreyi bilinçsizce kullanmanın ve kirletmenin bütün canlılara zarar verdiğini ve sonuçta korkunç felaketlerin ortaya çıkabileceğini bizlere nedir? Hatırlatmaktadır değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğal kaynakların kullanımında açgözlülük, israf ve sömürüyü engelleyecek ahlakı denetim kuralları oluşturmaya gayret etmiştir. Bunun aynı zamanda mücadelesini vermiştir Efendimiz. Bakın bir taraftan asli tabi tebliğ görevi insanları Allah'a davet ederken insanlarda Allah ve ahiret bilinci oluşturmaya onları İslam'a davet ederken güzel ahlakı tesis ederken bir taraftan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşayacakları ortamın müminler açısından nasıl güzel olabileceği mücadelesini de yine aynı zamanda ne almıştır? Vermiştir. Bu hususu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem israf veya kibir karışmadıkça yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz sözleriyle ifade etmiştir. Eğer iktisatta hareket edilir, insanın bitmek tükenmek bilmeyen arzuları denetim altına alınır ve israftan sakınarak dünya imar edilirse kimse açlık, açta ve açıklıkta kalmaz değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine yeryüzünün bir parçası olan toprağı da hem maddi hem de manevi temizlenme ve arınma aracı olarak hem de ibadet yeri olarak ne almıştır, görmüştür. Bir hadis-i şerifte de Efendimiz şöyle buyuruyorlar: benim için yeryüzü temiz ve namaz kılmaya uygun kılınmıştır. Abdest, namaz, malumunuz ancak su ile abdest alınarak veya teyemmüm edilerek toprakla ne yapılır? Kılınır. Diğer dinlerde ibadetler sadece mabetlerde yapılırken İslam dininde namaz yeryüzünün her yerinde kılınmaktadır. Yani bunun bir mazereti yok. Allah-u Teala yeryüzünü Müslümanlar için temiz ve namaz kılınır halde yaratmıştır. Yani tarlada çalışıyor musunuz? Namaz vakti mi geldi? Varsa sereceğiniz bir şey, onu serer, namazınızı kılarsınız. Yoksa direkt toprakla temas ederek namazınızı kılabilirsiniz. Zira yeryüzü bu şekilde namaz kılmaya temiz ve müsait olarak yaratılmıştır. Yeryüzünün temiz tutulması, bu temiz halin devam ettirilerek kirletilmemesi, özellikle de insanların yaşadığı şehirlerin, köylerin, mahallelerin, caddelerin ve sokakların temiz olması hem insan sağlığı için, bakın dinimiz elbette yaşayan insanın bu sağlığını da ne yapıyor? Koruyor. Bunun gerekli şartlarını helal, ama o sağlığı, o yaşayışı, o hijyeni bozacak olan durumları da dinimiz haram veya mekruh kılmıştır. Hem tertip ve düzen, hem güzellik ve estetik açısından önemlidir. Nitekim Sa'd bin Ebu Vakkas'ta rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem: nazifu efniyetekum, evlerinizin önlerini temiz tutunuz. Evlerinizin önlerini temiz tutunuz. Yani her bir insan evinin önünü temiz tutsa, değil mi? Şöyle kalksa, efendim bir süpürse, temizlese veya her bir esnaf iş yerini açtığında şöyle caddeyi, dükkanın önünü en azından şöyle temizlese, değerli kardeşlerim, işte tam da İslam dinine yakışır bir tablo ortaya çıkar ve Müslümanların temizliği de toplum olarak ortaya çıkar, temiz bir toplumda yaşarız. Bunu yurt dışına giren kardeşlerimiz görür. Orada görmüşlerdir. Tabii bazı şeyleri, güzellikleri söylemek lazım. Herkesin elinde, hatta yaşlı, ihtiyar birinin elinde bile yapraklar döküldüğü zamanlarda o yaprakları süpürdüğünü görürsünüz. Ben 7000, 8000 nüfuslu bir yerde görevdeydim. Bir tane tırkçı vardı belediyenin. Onu da oradaki gurbetçi arkadaşlarımız söylediler tabii. Hiç kimsesi olmadığı için alındığı söylendi. Yani öylece işte bir şeyler yapsın da oradan para alsın diye alındığı söylendi. Niye? Ya çünkü herkes evinin ve dükkanının önünü temiz tutuyor, temizliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yumidul eze anit tariqi sadakatun. Rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmak yine sadakadır buyuruyor. Rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmak. Bu bize bunun bir ecir kazandıracağını belirtiyor değerli kardeşlerim. Ama şimdi bakıyorsunuz maalesef arabada giderken sigara paketini camdan atıyor. Doğru mu? Tabii bu sadece yapanlar için söylüyorum. Diğer kardeşlerimi tenzih ediyorum, sizleri, yapmayanları, hassas davrananları, ama yani kişi sigara paketini, içtiği meyve suyunu veya içtiği efendim kutu, işte içecek kutusunu ne yapıyor? Yola atıyor. Bir tarafta bakın sadaka duyarlılığı, ecir, mükafat duyarlılığı ama bir tarafta da yolları kirletmek. Herhalde onun karşılığında da bunun bir vebali olacaktır. Bu çevre bize emanetse burada biz yaşıyoruz, hijyen içerisinde olmalı. Şimdi piknik yerlerine gidiyoruz değerli kardeşlerim. Ara ara bunlar yine tabii kürsülerden söyleniyor ama gittiğimizde durumların hiç istatistik olmadığını görüyoruz. Yani daha oraya bir masa yapılmış, efendim herkesin istifade etmesi için ama onun üzerinin bile yanık olduğunu veya işte kirli bırakıldığını görüyorsunuz. Herkes temiz olmalı. Temizliği biz önce kendi şahsımızda gerçekleştirmeliyiz. Bu hem duanın tarifi için önemli hem de bizim sağlığımız, hijyenimiz için önemli. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem temizliğin her türlüsüne önem vermiştir. Aynı zamanda mescit ve camilerin temizliğine de Efendimiz ayrı bir özen göstermişlerdir. Çünkü ibadet yeri ibadet mekanıdır. Allah'ın yeryüzündeki evlerinden bir şubedir değerli kardeşlerim. Bazen Efendimiz kendisi de bizzat gördüğü pislikleri temizlerdi. Bizzat kendisi. Camilerin temizlenmesini ve güzel kokuyla bezenmesini de Efendimiz isterlerdi. Elbette görevlileri var. Allah razı olsun. 7-24 görevdeler. 5 vakit caminin temizliği, diğer vazifeler içinde oradalar ama bakın burada bize de bir şey anlatılıyor. Gördüğümüz bir şeyi oradan almak yine o hassasiyeti yerine getirmek noktasında önemli. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oğlu İbrahim'in cenazesinde mezarın içinde düzeltilmemiş hafif bir yarık gördü. Bakın bu kabir burası. Biraz sonra üzerine toprak örtülecek ve kapanacak gidecek. Yani şu anda bizim çarşı ve caddelerde görürken bir yerde değil. Efendimiz bunun derhal düzeltilmesini emretti. Tabii sahabe-i kiram birçok konuda Efendimiz'e sorular sorarlardı. Ve yine dediler ki bu ölüye bir fayda veya zarar verir mi ya Resulallah? Aslında bu ölüye ne fayda verir ne de zarar verir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece sağ olanın gözünü rahatsız eder. Bakın orada bile bir istediği bir çevre düzenini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Tesis ediyorlar. Bu da çevreye ne denli önem verdiğini bizim her konuda örnek aldığımız üsve-i hasene olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Yine şunu bize anlatıyor ki bir kabirde bu hassasiyet istenirse bizim yaşadığımız diğer yerlerde bunun çok daha fazlası istenmeli, çok daha fazlası olmalı, dikkat edilmeli değerli kardeşlerim. Yani bir şey inşa ederken de, bir şey yaparken de, bir park yapılırken de, efendim herhangi bir şey, bir cami yapılırken de, bir iş yeri yapılırken de, yani bu estetik, bu hassasiyet elbette önemli. Bakın elhamdülillah biz bugün hala ecdadımızın yaptığı şu eserlerin estetiğini, sağlamlığını konuşuyoruz. Hatta gittiğimiz illerde efendim ne yapıyoruz? Gideceğimiz mekanlar gezmek için, görmek için oralar oluyor. Bu bir cami olur, bu bir köprü olur, bu bir efendim çeşme olur, başka bir kervansaray olur, han olur, hiç fark etmez. Ama hepsinde bir estetik, bir güzellik, çevre duyarlılığı görmemiz mümkün. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları öğütüyor kıymetli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimizin dilinde İnsanın her varlığa karşı olduğu gibi yeryüzüne ve toprağa karşı da sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toprağın ekilmeksizin boş bırakılmasını uygun bulmamıştır. Ve şöyle demişlerdir. Men kânet lehu ardun فَلْيَزْرَعْهَا فَاِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا اَخَا. Kimin tarlası varsa onu eksin. Kimin tarlası varsa onu eksin. Kendisi ekmezse onu din kardeşine ektirsin. Ona ektirsin. Bunun çeşitli yolları var değil mi? İşte kiraya vermek gibi, yarı gibi, başka yollarla bunun imkanları var. Bu şekilde ne yapsın? Onu kardeşine versin. Ama birisi orayı mutlaka eksin ve bırakmasın. Her kim ölü bir toprağı, yine başka bir hadis-i şeriflerinde, bakımını sağlayarak ihya edecek olursa bundan dolayı ecir kazanır. Hayvanlar ondan yararlandıkça kendisine de sadaka yazılır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çevre açısından bakıldığında değerli kardeşlerim, insan hayatında toprak kadar değerli başka bir varlık da nedir? Sudur. Ölü toprağın canlanması, yemyeşil olması, hayvanların ve insanların su ihtiyacını karşılaması için bakın Rabbimiz gökten tertemiz suyu indirir. Ve bu suyu indiren de Allah'tır. Allah bütün canlıları sudan yaratmış ve insana suya bağımlı bir hayat vermiştir. Susuz hayat olmaz. Allah Resulü de yağmuru gördüğünde bu su Rabbi tarafından az evvel yaratıldı buyurarak insanlara su nimetinin kadrini anlatmaya çalışmıştır, değerini hatırlatmaya çalışmıştır. Bizi suya kandıran Allah'a hamdolsun sözleriyle de yemeklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine şükrünü ifade ettiği, duada bu cümleyi de yer verdiği de rivayet olunur değerli kardeşlerim. Rabbim bizi emanet bilinciyle yaşayan kullarından eylesin. Kainatı halife olarak bizleri Rabbim insanoğlunu şaheserini yani en güzel akılla, iradeyle donutmuş olduğu varlığına da bu çevreyi emanet etmiştir. O halde bu çevrede hayvanların daha güzel, daha imkanlarla yaşayabilmesi için bizim çevreye duyarlı olmamız gerekir. Efendimiz savaş esnasında bile ağaçlara zarar verilmemesini bildirmiştir değerli kardeşlerim. Ve eğer bir ağaç mutlaka kesilecekse, kesilmesi gerekiyorsa yerine başkasını dikmesini de, dikilmesini de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ifade etmişlerdir. Yani insanoğlu bunlara dikkat etmeli. Hani ayet-i kerimede okuduk. Kendi yapıp ettiklerimiz yüzünden kainat, işte tabiat fesada uğruyor. Hani pandemide klişe bir söz oluştu artık. Yani birkaç gün böyle insanlar sokağa çıkmayınca dendi ki çevre ne kadar temizmiş dendi. Bunu kabul edelim. Bunu kabul edelim. Öyleyse bu çevrede biz yaşıyoruz ve en büyük katkıyı da insanoğlu sunacak bu sorumluluk insanoğluna verilmiştir. Bizlere verilmiştir. Rabbim bu düşüncelerle çevresine duyarlı olmayı bizlere nasip eylesin. Temiz bir toplumda sağlık, afiyetle yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, duyurularım var, onları da duyurayım. Kur'an kurslarımız, yaz kurslarımız açılıyor elhamdülillah. Tabii okullar tatil olunca her yıl yaz kurslarımız başlıyor. Bunu biliyorsunuz. 22 Haziran 2026 müracaat tarihi. Eğitim 6 Temmuz'da başlayacak, 14 Ağustos'ta bitecek eğitimler. Bu süre zarfında bütün camilerimizde, kurslarımızda öğrencilerimiz Allah'ın izniyle ne yapacaklar? Kur'an eğitimini görecekler. Kurslarımız 4, 6, 7, 11, 11, 15 yaş üzerinde açılacak. Yine yaz öğreniminde camilerimiz açık. Aynı zamanda da sınırlı kontenjanda kızlar için 15-18, erkekler için de 11-16 yatılı yaz kursları da yine kapılarını bu sene açıyor değerli kardeşlerim. Bunun için en yakın camilerimize müracaat edebiliriz. Oradaki imam arkadaşlarımıza, görevli arkadaşlarımıza veya Kur'an kurslarına müracaat ederek oralarda çocuklarımızın kaydını veya online olarak da yaptırabiliriz. Rabbim yavrularımızın geleceğe daha ahlaklı, daha güzel, daha vatan, millet sevgisiyle yetişmeleri nasip ve müyesser eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Zira insan beden ve ruhtan oluşuyor. Evlatlarımızın ruhları da, ruhi tarafların doyumları da bizlerde olduğu gibi önemli. Bir diğer duyurum, Molla Hüsrev Kur'an kursuna yardım toplayacağız. Sizden en birinci istirhamımız, şöyle dolaşırken, gezirken bir gidin bakın, Molla Hüsrev Kur'an kursumuz, hani bir para toplanıyor ya, yani ne aşamada, efendim nerelere gelinmiş, bayağı yükseldi Allah'ın izniyle. Çok güzel şeyler olacak, hafızlarımız şu anda emanet bir kursta, oraya taşınacaklar, orada güzel bir şekilde hıfzlarını devam ettirecekler. Bu noktada bizim de elbette böyle bir yardımımızın olması çok önemli. Bir liramızın, bir kuruşumuzun olması çok değerli. Tek bir şey söyleyeyim, ya yine mi yardım düşüncesi değil, ama ne mutlu oraya bir tuğla koyma imkanı karşıma geldi düşüncesiyle hareket ederim inşallah. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız yardımları dergâhsına kabul ve makbul eylesin. El-Fatiha.
0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın sona erdi.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
0: 0543 746 37 54.
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşümüne ivme kazandıracak adımları kararlılıkla atıyor. Doğaya uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz dedi. TÜİK 2026 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık %1,71, yıllık ise %32,61 arttı. Gıda enflasyonu %34,86 olurken konut grubundaki yıllık artışı %45,59'a ulaştı. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025-2026 eğitim öğretim yılında açık öğretimde denetimli serbestlik kapsamında 856, tutuklu veya hükümlü statüsünde ise 73.075 öğrencinin kayıtlı olduğunu açıkladı.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Haftanın en sevilen günü geldi çattı. Cuma'nın tadını çıkartmaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başlıyor. Diva yorgunluğu açılışı yaptık. Şimdi hala bayram tatili yorgunluğunu üzerimizden atamadık büyük bir ihtimalle. Bir cumartesi pazara bir hafta sonu ihtiyacımız var. Bugün cuma günü işleri tamamlayıp güzel bir hafta sonunun kapısını aralayabiliriz. O halde cumanın tadını çıkartalım, işleri tamamlayalım. Cumayı da hafta sonundan sayıp o yorgunluğu atalım. Peki güzel sevdiğiniz şarkılar, güzel haberler var. Yine bugün de 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle o güzel haberleri ben Rayna size ulaştıracağım. Yine duyduğunuz en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başladı, devam ediyor 2 saat boyunca. Radyonuz açık olsun. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.
4: Dökülsem dudağından, yıkıldım kaldım çıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar, vuruldu kalbim sana tutsak.

Şimdi bugün uyanıp da uykunuzu almış güne başladıysanız şanslısınız. Ama eğer uykusuz başladıysanız güne, yapılan araştırmalar yetersiz uyku sonrasında yaşanan dikkat dağınıklığının sadece yorgunlukla ilgili olmadığını ortaya çıkartmış. Beynimiz uyku sırasında gerçekleştirmesi gereken temizlik sürecini uyanıkken telafi etmeye çalıştığı için kısa süreli dikkat kopmaları yaşanıyor. Ama işte o kısa süreli dikkat kopmaları uzun vadede telafi girişimi sebebiyle azalan zihinsel performans, dikkat kaybı olarak bize geri dönüyor. Eğer uykusuz geceleriniz varsa beyniniz yavaş yavaş kendini kapatmaya başlıyormuş. Uzun vadede uykusuzluğun pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini söyleyelim. Bu da onlardan bir tanesi. Umarım bugün de uykunuzu alıp başlamışsınızdır güne.

kavurucu bir yaz kapıda diyor meteoroloji. Özellikle Birleşmiş Milletler El Niño konusunda küresel bir alarm veriyor. Dünya Sağlık Örgütü küresel sıcaklıklarda yeni rekorların 2026 yazında gelebileceğini söylüyorlar. Üstelik bu olasılığın %80'e çıktığını söylüyorlar. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Meteoroloji Örgütü'nün küresel iklim dengelerini değiştirecek yeni raporunu geçtiğimiz günlerde açıkladılar. Bu rapora göre Haziran ve Ağustos ayları arasında küresel sıcaklık artışına sebep olacak El Niño hava olayının gerçekleşme olasılığı %80'lere ulaşmış. Dolayısıyla önümüzdeki yazın diğer yazlara nazaran çok daha sıcak geçeceğini söylüyorlar. Evet, her yaz başında belki aynı şeyi söylüyorlar ama her yazda aşağı yukarı aynı şeyi yaşıyoruz. Bu yüzden tedbir elden şimdiden bırakmamakta fayda var diyelim.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şu zayıflama iğnelerinden son dönemde çokça bahsediyorlar. Herkes de kullanıyor ama uzmanlar uyarıyor. Birkaç kilo için risk almaya değmez. Zayıflama iğneleri son dönemde kilo vermek isteyenlerin en çok merak ettiği yöntemlerden biri haline geldi. Ancak uzman kontrolü olmadan kesinlikle kullanılmasın diyorlar. Bulantı, kusma, sindirim sisteminde bozukluk, reflü artışı, safra kesesi sorunları gibi risklere yol açabildiğini, kilo verme sürecinde doğru değerlendirmenin bir uzman tarafından yapılması gerektiğini söylüyorlar. Özellikle dengeli ve sağlıklı beslenmek, düzenli hareket ettiğinizde zaten kilo verirsiniz, zayıflama iğnelerine gerek yok diyorlar. Zayıflama iğnelerinin asıl sebebi aslında sağlık için ortaya çıkmış olması. Fakat insanlar bu sağlık için ortaya çıkan ilaçları zayıflamak için, birkaç kilo vermek için kullanıyorlar. Fakat sonrasını, yan etkilerini düşünmüyorlar. Aklınızda olsun, doktor kontrolünde olmadan hiçbir ilacı kullanmayın.

sıcak günlerden bahsediyorlar. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde olacağından bahsediyorlar ve bu süreçte tabii ki dışarıda güneş altında olmayın mecbur olmadığınız sürece. Şu sıralar özellikle güneş kremlerinin bile yetmeyeceğini söylüyorlar dermatologlar. Özellikle bu fazlasıyla ısınan yaz aylarında güneş kremi kullanmanın evet cilt sağlığı açısından önemli olduğunu ama tek başına yeterli koruma sağlayamayacağını söylüyorlar. Dünyada ve Türkiye'de cilt kanserlerinin artış gösterdiğini söyleyen dermatologlar özellikle güneşten korunmanın bu konuda çok önemli olduğunu söylüyorlar. Sadece güneş kremi değil, güneşin altında kalmamak da güneş korumasıdır diye ekliyorlar. Sıcak yaz günlerinde özellikle öğle saatlerinde sakın güneşlenmeyin diye ben de hatırlatmış olayım.

Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyası.

0: ile hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi. 99. Sinerji FM.

Müzik dünyasına yeni sesler, yeni nefesler, taze kanlar lazım diyoruz ya. Burcu Fırtın radyolarınızdaydı. Yepyeni şarkısı. Yaklaşık 2 ay oldu şarkıyı çıkartalı ancak keyifle dinlemeye devam ediyoruz yazın. Dikkat çeken şarkılarından biri olacak İki Valiz. Hayatın ritmindeydi. Cuma'nın tadını çıkartacağınız güzel şarkılardan biriydi. Peki, Cabar'la devam edeceğiz. Cesaretsizce olmuyor diyecek. Yalnız hayatta bazen cesaretinizi toplayıp verdiğiniz kararlarda da sonra pişman olmayın diye ekleyeyim ben de. Zira sizin cesaret ettiğiniz ama ikinci şahısların cesaret edemediği şeyler hayatta size üzüntü verebilir. Cesaretsizce olmuyor. Siz yine cesaretinizi kırmayın. Cuma'nın tadını Cabar'la çıkartalım.

Farkında olmadan günlük beslenme listemize her gün sağlıksız gıdaları ekliyor olabiliriz. Canım ne olacak? Yani birkaç lokma yiyoruz geçiyoruz diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat her gün tükettiğimizde uzun vadede sağlık sorunlarının arttığını göreceksiniz. Kronik yorgunluğun, kalp damar hastalıklarının, obezitenin, diyabetin, pek çok sağlık sorununun arkasında inflamasyon yatıyor diyor uzmanlar ve ekliyorlar. Sağlıksız beslendiğinizde bu inflamasyon çoğalıyor. Vücudun doğal savunma mekanizması olsa da, kısa vadede koruyucu olsa da uzun vadede bağışıklık dengesini bozuyor. Bu yüzden sağlıksız gıdalardan, paketli gıdalardan uzak kalmaya bakın. Akdeniz tipi beslenmenin oldukça sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Siz genel hatlarıyla vücudunuza uyan beslenme tipini bir beslenme uzmanına danışarak hayatınızı adapte etmeyi ihmal etmeyin diyelim. Bir de tabii ruhunuzu beslemeye devam edin. Yanı başınızda en sevdiğiniz şarkılar. Hayatın ritminde bu kez Atiye'ye kulak vereceğiz.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Kurban Bayramı tatilinde D100 karayolu, otoyollar, köprüler ve havalimanlarında rekor trafik yoğunluğu yaşandı. Milyonlarca vatandaş seyahat etti, uzun kuyruklar oluştu. TOKİ 64 ilde 20 bin konutu 15 Haziran'da kurasız satışa çıkarıyor. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler peşin ve vadeli ödeme seçenekleriyle sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinde yapılacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul merkezli 24 şehirde yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 104 şüpheli gözaltına alındı. 350 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu, banka ve kripto hesapları bloke edildi. Bakan kararlılıkla mücadele vurgusu yaptı. Ankara, İzmir seferini yapacak Pegasus uçağında powerbank'ten duman çıkınca kalkış durduruldu. Yolcular tahliye edildi, yangın kabin içinde halojenle söndürüldü. Ulaştırma Bakanlığı olayın kontrol altına alındığını açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran Pazar günü Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de yapılacak yerel ara seçimler için tura başladı. Özel, destekçilere teşekkür ederek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026'dan itibaren memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini açıkladı. Zam sonrası ücret yaklaşık %14 artarak 475 bin liraya yükselecek. Başvurular 30 Haziran'a kadar zamsız yapılabilir. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs 2026 enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE yıllık %32,61 artarken gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,86 yükseldi. ÜFE imalat ürünleri aylık %1,99 arttı. Spor. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe seçimlerinde başkanlık için gelmediğini, gerçeklerle hareket ettiklerini, iki santraforla görüşmelerin sürdüğünü ve camianın birleşmesi gerektiğini söyledi. Altın Ordu kaleci Serhat Öztaş Deli'nin Beşiktaş'a transferinde 2,5 milyon euro gelir bekliyor. Kocaeli Spor 5 milyon euro bonservis talep ediyor. Başkan Özkan yatırımcılarla anlaşamadı. NBA Las Vegas ve Seattle takımlarıyla genişlemeyi planlıyor. Minnesota Timberwolves'un Doğu Konferansı'na geçmesi en güçlü ihtimal olarak görülüyor. Nihai karar yıl sonuna kadar alınacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 9 kuruştan, gram altınsa 6.666 lira 73 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sivas'ta parçalı ve çok bulutlu. Sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta ise parçalı ve çok bulutlu hava. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin. Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bugün güzel bir hava var dışarıda diyoruz. Nasıl güzel hava olabiliyor? Aslında normalde sıcaklıklar bu seviyede olmayacak. Fakat uzmanlar, meteorologlar, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü sıcaklıkların gitgide artacağı 2026 yazında şimdiden El Niño'nun bize göz kırptığını söylüyorlar. Misal Türkiye'de batıda sıcaklıklar 7-8 derecenin üzerinde çıkarken dünya genelinde sıcaklık artışı sebebiyle pek çok olumsuz haber gelmeye devam ediyor özellikle Avrupa'dan. Bu El Niño sıcaklık artışının önümüzdeki yaz aylarında Haziran ve Ağustos döneminde fazlasıyla görüleceğini söylüyorlar. Aman dikkat edin kendinize. Peki güzel bir gün olsun. Yaz geldi, tadını çıkartalım bu sıralar ama çok sıcaklarda. Kendimize dikkat ederek.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
3: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var.
2: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şekerin ne kadar zararlı bir şey olduğunu biliyoruz ama o kadar tatlı ki, hani diyor ya sevgili uzmanlar, en tatlı zehir diye, gerçekten de öyle. Çok tatlı geliyor fakat şekeri tüketmeyi bıraktığımızda da vücudumuzda nasıl değişiklikler olduğunu sonra fark ediyoruz. Misal, sadece 9 gün boyunca şeker alımını bıraktığınızda ya da azalttığınızda karaciğerinizdeki yağlanmanın önemli ölçüde azalacağını söylüyorlar hanımlar beyler. Sadece 9 gün, bakın 21 günden bahsetmiyorum. Bu yüzden gelin bugünden başlayarak, hani pazartesiyi beklemeden, şeker alımını azaltabilir, daha sağlıklı, daha tatlı bir yaza başlayabiliriz.

Sabah işe giderken ya da evden ayrılırken eşinizi öpüyor musunuz sevgili beyler? O halde çok şanslısınız. Yapılan araştırmalar eşine sevgi gösteren, onu öpen erkeklerin kariyeri ve maddi hayatında daha başarılı olduğunu söylüyorlar. Öyle ki yaptıkları bu yeni araştırmada eğer günlük hayatta başarılı olmak istiyorsa erkekler eşlerine sevgiyi gösterecekler. Yani gerçekten sevip de sevgisini göstermeyen o kadar çok insan var ki bu yüzden hatırlatmak istiyorum. Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Seviyorsanız gösterin sevdiğinizi. Zaten karşılıklı alışveriş yapıldığında sevgi mevzusunda kimse mutsuz olmuyor, merak etmeyin. Eşine sevgi gösteren erkekler de hem maddi anlamda hem de kariyer anlamında daha başarılı oluyorlarmış. Bu da aklınızda olsun.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir şarkılardan, bir aynaya baktığımızda kendimizden, bir de çocuklardan anlıyoruz ya. Bu kez Ajda Pekkan'ın şarkısıyla anladık. Senden Sonra Tufan'la bizi 2006'ya götürdü. 20 yıl mı olmuş bu şarkı çıkalı dedirtti bizi sevgili Ajda Pekkan. Süperstarımız Ajda Pekkan'ı Hayatın Ritminde konuk ettik. Ve geçtiğimiz haftalarda da, geçtiğimiz günlerde de genç kuşağın yanında olduğunu hem sözleriyle hem de işbirliğiyle göstermiş oldu Ajda Pekkan. Manifest grubuyla sürpriz bir işbirliği yaptı biliyorsunuz. Harika bir şarkı yaptık. Genç kuşağın hep yanındayız diyen Ajda Pekkan, Hileli şarkısında Manifest grubuyla da bir araya gelmişti. Peki, işbirliği deyince de Melis Fis'le devam edeceğiz ve yeni bir işbirliği haberini vereceğiz biliyorsunuz. Melis Fis de Tırtıl şarkısıyla Ayna grubuyla işbirliği yaptı. Ayna grubunun 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılı içerisinde en sevilen Ayna şarkılarını pek çok ünlü isim seslendirirken albümün ikinci şarkısı Melis Fis yorumuyla Tırtıl şarkısına geldi. Haberiniz olsun, hem yeni işbirliklerini hem en yeni şarkıları hem de çok daha fazlasını dinliyorsunuz Hayatın Ritminde. Bu kez yat kalk dua et diyecek Melis Fis.

Güzel bir cuma günü, haftanın cuması dedik, günün iki saatini paylaştık, hayatın ritmini yakaladık. Bu güzel cuma gününde yine en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olmaya devam edecek radyonuzun sesi.

Kulaklarını kısmayın. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Güzel bir hafta sonu sonrasında. İyice dinlendikten sonra pazartesinin tadını birlikte çıkartacağız. Merak etmeyin. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi yine görüşmek üzere.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Çok mu belli ettim, aslında söyleyecektim, baştan bir şansımız olsaydı.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, Euro 53 lira 53 kuruş, Sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir Bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce yaşatır evi
1: tarzıyla, yakışır bana Bellona. Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
3: Reklam.

0: Dünyanın yerel radyosu
1: Sinerji.
2: Hazır değilim.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Farkında değil. Farkında değil. Reklam.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum Müzik,
3: Sinerji FM.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 İlk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında ama ben Matiz dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara.
4: Ara sıra gel bize gel deli kal. Aralı bu pencere gökte şimal.
3: 4 numarada Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: 4 numara.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
3: Hande Ünsal Halim haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Yanıyor.

0: Ego 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Belediyesi kentsel dönüşüm kapsamında 114 konutun inşaatını sürdürürken devre alınan 88 konutta yıkım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Kırıkkale, Çorum Samsun hızlı tren hattında %25 ilerleme sağlandığını, seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini açıkladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Ankara, İzmir seferini yapacak Pegasus uçağında powerbank'ten duman çıkınca kalkış durduruldu. Yolcular tahliye edildi, yangın kabin içinde halojenle söndürüldü. Ulaştırma Bakanlığı olayın kontrol altına alındığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki kutuplaşmanın derinleştiğini, Yargıtay'ın kararını hızla vermesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal uzlaşmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. İzmir'de güzellik kursunda kalça dolgusu ameliyatı sonrası Melike çiftçi yaşamını yitirdi. Doktor Ö.Ö. ve kardeşi K.Ö. hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan dava açıldı. Önceki ceza dosyası da dosyaya girdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 51 kişi İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyon sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturmada şüpheli sayısı 65'e yükseldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel 7 Haziran Pazar günü Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de yapılacak yerel ara seçimler için tura başladı. Özel, Trabzon'da destekçilere teşekkür ederek seçim çalışmalarını sürdürüyor.
0: Spor.
1: Rafael Leao, Milan'dan ayrılarak yeni meydan okumalar arıyor. Premier League ve Manchester United seçeneklerini değerlendiriyor, İngiltere'de oynamaya sıcak bakıyor. Alanse Maxim'in Lens'ten ayrılarak Charlotte FC ile transfer görüşmelerini olumlu sonuçlandırdı. Sol kanat oyuncusu MLS'de belirlenmiş oyuncu statüsünde yer alacak. NBA Las Vegas ve Seattle'a genişleyerek iki yeni takım eklemeyi planlıyor. Minnesota Timberwolves'un Doğu Konferansı'na geçmesi en güçlü ihtimal olarak görülüyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 9 kuruştan, gram altınsa 6676 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken hafif yağmurlu ve parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak, orta şiddette yağmurlu ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece olacak ve hava güneşli geçecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Haber.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
5: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Haber.
6: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: yakalarsam.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu.
4: Sinerji.

0: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ederek bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Sözlerin tutulmaması ve parti içi tartışmalar nedeniyle bu kararı aldı. Hizmetlere odaklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde emlak katılımın halka arz edileceğini ve ziraat katılım, halk katılım ile vakıf katılım bankalarının birleşerek güçlü bir yapı oluşturacağını açıkladı. AK Parti, uzman Erbaş ve Erler'in 7 yıllık sözleşme sonrası kamuda istihdamını sağlayan yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklifte kamu kurumları için %10 kontenjan ayrılması ve şehit yakınlarının başvurusu yer alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi, Şanlıurfa il ve 13 ilçe teşkilatlarını feshetti. Parti tüzüğüne göre fesih gerçekleşti. Osman Mutlu, Şanlıurfa il başkanlığına atandı. Kararı Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu. TBMM lokantasında stajyerlere taciz iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü mahkeme tarafından tahliye edildi. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Sanıklar mağdurlarla iş ilişkisi olduğunu savundu. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi birçok yıldız futbolcu sakatlıkları nedeniyle turnuvada yer alamayacak, favori takımlar kritik oyuncularından mahrum kalacak. Manisa FK'nın sahibi Yusuf Talum, Süper Lig ekipleri Samsunspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Bursaspor'un ilgisini çekti. 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Acun Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig kadrosunu ona yakın transferle güçlendirmeyi planladığını, genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapacaklarını açıkladı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 9 kuruştan, gram altın ise 6572 lira 47 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Belediyesi kentsel dönüşüm kapsamında 114 konutun inşaatını sürdürürken devre alınan 88 konutta yıkım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Kırıkkale, Çorum Samsun hızlı tren hattında %25 ilerleme sağlandığını, seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini açıkladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken hafif yağmurlu ve parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Orta şiddette yağmurlu ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece olacak ve hava güneşli geçecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: içini. Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22.
0: Ziyafet Kebap. Reklam.

alırsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, kökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
3: 0543 746 37 54
2: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: geç kalmış.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: Enerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: gökyüzünde yıldızlara. Seni sordum yok dediler, seni sordum yok dediler, seni sordum yok dediler.
1: Efendim, zaman geçiyor, ömür geçiyor. Geçen ömür içerisinde geride çok güzel hatıralar kalıyor. Bugün de Şarkılar Bizi Söyler programında hatıralara güzel bir yolculuk yapmak için programı başlatıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim sahip olduğunuz her an güzel ve mutlu geçsin inşallah ve bizler bu mutluluğu biraz daha artırmak için Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel örneklerini sizlerle buluşturuyoruz ve buluşturmaya da devam ediyoruz. Karşımızda yine çok güzel eserler var, çok güzel şarkılar, çok güzel isimler var. Yine çok seveceğinizi umduğum bir çalışmadır, yine güzel bir makam. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir. Sade gözden ırağız biz, alev alev çerağız biz, ayrılsak da beraberiz. Bu güzel Kürdili Cazkar çalışmaya kulak veriyoruz.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programı sanat müziğimizin en güzel örnekleriyle devam ediyor efendim. Geçmişten bugüne bu güzel eserleri sizlerle buluşturuyoruz. Yine çok sevdiğimiz bir eser, Nihavend makamında bir şarkı. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın diyecek sanatçımız.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Biliyorsunuz ki programlarımızın vazgeçilmez isimlerindendir sevgili Muazzez Ersoy. Ve Muazzez Ersoy yorumunu dinlemeden Şarkılar Bizi Söyler programını hiçbir zaman bitirmiyoruz efendim. Bugün de güzel bir Muazzez Ersoy eseri paylaştık. Onun sesini, onun yorumunu dinledik ve programımızı devam ettirebiliriz diyoruz. O halde yine güzel bir isimle daha devam edelim. Sonrasında artık programın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşacağız.

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam ediyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, her zaman belirtiyoruz ki şarkılar bize ve bünyemize, ruhumuza çok iyi geliyor. Bizleri mutlu ediyor ve mutluluk hissimizi çoğaltıyor. Hüznün yakıcı etkisini azaltıyor efendim. Bir de sanat müziği eserleri ise bu güzel şarkılar, bu güzellikler kat be kat artıyor. O halde en güzel örnekleri buluşturmaya, o halde en güzel örnekleri dinlemeye devam edelim. Dilerseniz Tarkan'ın Ah de Vefa albümüne bir dönüş yapalım ve bu albümden hareketli ve güzel bir eser paylaşalım siz sevgili dinleyicilerimiz için.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap,

0: 44-49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap. Lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

Şarkılar Bizi Söyler programında geçmişten bugüne en güzel sanat müziği örneklerini sizlerle paylaştık ve güzel bir müzik demeti sunduk siz sevgili dinleyicilerimize. Programımızın burada sonundayız. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın. Esen kalın, hoşça kalın.

0: Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi. 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi çaycıyla,
1: yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın, Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516, 0540 650 4050. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516, 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Radyo Sinerji. Mutlu.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.

merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Seni bekliyordum, geç kaldın merak ettim.